0: hiçbir şey bilmiyorlar çünkü bilmek istemiyorlar. Şu cahillere bak, dünyanın sahibi de onlar. Dünyanın sahibi onlar.
1: Kıstıramadın şu an.
2: You can make radio with funding support through New Zealand On Air. Complete the application on planetaudio.org.nz/makeradio.